0: Radio Derdimandis ekskluzivi.
1: Kacia, kacuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.

Sia Katsuri Supara Supuruli Majari Majuruli Darati Mandiki.

0: Radyo Derdimendi'yiz ekskluzivi.
1: Bugün asfalit ha. Ara David Bey, Ulevo Siharuts. Çahutebiz da zardilobis bria. Stumari Semire Bey, Zabarula Buramari. Kutaysu.

0: Midi xal.
1: Dertçi arabi süt
0: oluyor. Neden xal?
1: Örveçi, ganesi adülyem.